0: 今天塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Nereden taptınız o üzümü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestiniz. Üç tüp üzümden bir yüz talı tap fitemdi o.
2: Ne çınan tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha pek anca zor emez. Oyun tutan yasakandın o çaplı tutan da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutan yasakan basıp attı bu.
2: Koydu beni mağul, ağul.
1: He. Bir yıl bir yüz talı tutan yasakandı kestiniz.
2: Yaka. Belki yüz talı yasakandı.
1: Tam buradan çoğu.
2: Olaydığın, destek olaydığın ya, bizim kızım biz kımaydı. Bana hem minimini kurduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep aldınız bu şeyde. Aş, Osmancan da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldınız?
3: Bayağı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldi mi? He, oldu, oldu. Baş tutta yengesiniz mi?
3: Yengesiniz.
1: Çep kırpakınız mı?
3: Evet.
1: Kaçık vakti bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
3: Tamam. Kurdelen tutak.